Bankada çalışıyor, müdürün sekreteri. Kardeşleri okuyor, bir o çalışıyor evde, bir de anneleri. Babalar zamana resti çekmişçesine, yerleşip geçmiş duvarda resim çerçevesine. Dünyada hiçbir şeye fazla değer vermezdi. Bugün varsa yeriz, yarına Allah kerim derdi.